0: There is a mysterious traditional medicine used in Pamir since long ago. It is the Mumio, found only in the deepest crevices, in cliffside caves and between rocks. Mumio, which can only be found in Pamir, is used as an important ingredient for medicine among the people of the highlands.
1: Mumio, bu bizim ata babadan beri kelgen nese, bu paydalanıp kelgen nese, bu negizinden alganda bayağı çıçkanlar çoğu Kırgızca atalışı keler deydi. Orusça atalışı hamiyak deydi. Kulağı tegerek bolgun bir yapayı can canavarlar, canavardın çıçkanın bir türü de bu. Bu bayağı zorlu, bana da kıçıktı.

0: They are the familiar skyfish. Although he doesn't even have a fishing float, the fish keep biting. This is how abundant the lake is. The caught fish soon freeze solid. The fish are eaten deep fried. Nomads didn't used to eat fish. The tradition began as a result of Russian influence during the Soviet era. The winter is long and cruel. The temperature drops to as low as 40 degrees below zero. It is the most challenging season for the people of the highlands.
1: Kışta aslanlık kışta kıyın bizge kar köp düşüyor. Maşına kelel bayat bizde kışta köp kıyıncılık bulut. Kışta yavaylı kıyıncılık bulut. Maş kekündörü pratıklı bıraktık da tüyel bayat kalavuz. Şu kışta da maş maldar köy öyle çol bakta. Cüt bağda köy öyle de kışta kar köp düşüyor bizde. Ayavay köp düşüyor kar.
0: Winter is tough for animals and humans alike. The biggest problem for the livestock is the snow. When thick snow covers the ground, animals are unable to find food to eat and end up dying in droves. Hungry cattle even feed on the fur of the animals that died before them, before starving to death themselves.
1: Bizde kıyıcılık bulut. Kışında kıyın, kar köp bulut. Cüt bol, malda köy ölüt. Bizde yaşa o kıyın ele bulut.
2: Bıltırgı yılı 2012 yılı kar köp bulut. Cardamga hiç kanday teknike yetmey. Manandağı bizim topoz, koylar taştı. 70% öldü.
0: The effects of climate change take different forms in different places. In Western Pamir, rising temperatures are causing the glaciers to melt. While Eastern Pamir has become even colder than before.
1: Ледниктер мына муздар тоолордо жылдан жылга көбөйүп жатат. Жазында ысык мурда 6 ай ысык болсо азыр 3 ай ысык болуп жатат. Бизде мурунга караганда азыр суук болгону биз үчүн кыйын болуп жатат. Глобалдык маселе ушул. Дагы мүмкүн 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин мүмкүн мана муздар мана жерде болот. Биз каякка барабыз?
0: Life on the highlands is simple. Today is no different from yesterday. These people live according to patterns laid down a long time ago.